boyu hapse, aslı emin atları gel. Düşmen dure, esmanın seni, lahavara, dili teri gel ya. Emin atak etinab, hesti uçermi min, lahesti, hadi gel ya. Lemin nemaye,

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Reklamlar. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız. Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Veng Radyo'da.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

0: Reklamlar. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle. 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.

Kalmış iki oğul bir damat çığın altında. Gözümün gördüğüne yüreğim inanmak istemedi dostlar. Oy dertli başım, gözümün gördüğüne yüreğim.

0: Reklamlar. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu, Diski Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Buket Uçan Döer. Suyun musluklarımıza ulaşmasında pompaların ve elektrik tesislerinin rolünü, enerji verimliliğini, araç bakımını ve sahadaki ekiplerin malzeme hazırlığını konuşacağımız Suyun İzinde bugün saat 16'da Veng Radyo'da.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için halkımız

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Beng Radyo'da sizlerle.

Hinding, jibir nabın. Hinstran, dudul dadiminin, vaksı terken şevi.

Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu, Diski Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Buket Uçan Döer. Suyun musluklarımıza ulaşmasında pompaların ve elektrik tesislerinin rolünü, enerji verimliliğini, araç bakımını ve sahadaki ekiplerin malzeme hazırlığını konuşacağımız Suyun İzinde bugün saat 16'da Veng Radyo'da.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Barış için 1001 imza kampanyasına dahil olan tarihçi Bülent Felekoğlu, süreçteki ağır aksak ilerleyişi eleştirerek Abdullah Öcalan koordinasyonuyla birlikte bu süreci yürütmek zorunda dedi. Kadın Dostu Kentler 3 projesine seçilen Muş Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalara dair konuşan psikolojik danışman Zara Selvi, kadınlarla kadınların ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştiriyoruz dedi. AYM'nin nafaka kararına tepki gösteren kadınlar, çocuğun tüm sorumluluğunu üstlenmekten çekinen kadınlar, boşanma kararı alamayacak ve bu durum özgürlüklerini doğrudan kısıtlayacak dedi. Gurbet 50 Ersöz'ü anlatan çalışma arkadaşı gazeteci Hüseyin Kalkan, ondan sonra Kürt basınında kadın gazetecilerin önü açıldı ve sayıları artarak Kürt basınında yer almaya başladı dedi. Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedariği için 195 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Şirket, 2 gün önce de milyarlarca dolarlık sözleşme duyurmuştu. Bugün düzenlenecek törenle AKP'ye katılacak olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sabah saatlerinde AKP Genel Merkezi'ne geldi. Tugay'a rozetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılması bekleniyor. Yeni Parti İzmir İl Başkanlığı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceğine dair iddialara tepki olarak İzmir Çok Büyüktür mesajıyla bugün İl Başkanlığı önünde buluşmak üzere halka çağrı yaptı. İçişleri Bakanlığı haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan 5 belediye başkanı ve başkan vekilinin geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İstanbul Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkanı Vekili Murat Güneş, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer görevlerinden uzaklaştırıldı. Maraş'taki okul saldırısında yaşamını yitirenlerin avukatı Furkan Mehmet Cinkara, binadaki tahliye ve güvenlik zafiyetlerinin faciayı büyüttüğünü belirterek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin açılış, personel, ödeme ve denetim koşulları yeniden düzenlendi. Merkezler yılda en az 2 kez denetlenecek, belirlenen koşullarda kapatma yaptırımı uygulanabilecek. Kayyum yönetimindeki İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde bazı ihlallere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin soruşturmada 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. ÖSYM, 6 Eylül'de gerçekleştirilen genel yetenek genel kültür ile 12-13 Eylül'deki alan bilgisi oturumlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranından sorgulayabilecek. İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerinden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Emrecan Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit'in de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı Lal Denizli ise gözaltına alınmadı. Van'ın Erciş ilçesinde kurulan Güneş Enerjisi Santrali projesiyle birlikte 26 hektarlık alanın kullanım biçimi değiştirilirken, projenin Van Gölü kıyısında 26 hektarlık alana kurulan GES, bölgedeki doğal yaşamı tehdit ederken kuş türlerinin güzergahlarını da değiştiriyor. Dersim'de yerel mahkemenin işe iade kararının Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da onanmasına rağmen görevlerine başlatılmayan 13 belediye işçisi mahkeme kararı uygulansın talebiyle yeniden oturma eylemi başlatacaklarını açıkladı. Bartın'da teknesiyle denize açılan 35 yaşındaki maden işçisi İlker Mızrap'tan haber alınamıyor. Mızrap için sahil güvenlik ekipleri ve balıkçılar arama çalışması başlattı. Türk şirketlerinin Irak Federe Kürdistan bölgesinde yaklaşık 10 yıldır ağaçların kesip odunları dünya pazarına sattığı iddiaları uydu fotoğraflarıyla gözler önüne serildi. Uydu görüntülerinde ormanlık alanların önceki halleri sık ormanlık alan iken son hallerinde tahrip edilen ormanlık alanlar olduğu görüldü. Suriye Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aynel Arap Spor Kulübü'nün adının Kobani Spor Kulübü olarak değiştirilmesini resmen onayladı. İran İlam Üniversitesi'nde ilk kez Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü açıldı. Yeni eğitim öğretim yılında lisans programına 25 öğrencinin kabul edileceği belirtildi. Bulgaristan'da 25 Ekim'de ilk turu yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye'de 18 ilde 78 sandık kurulacak. Yemen'de Suudi Arabistan ve desteklediği hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalarda Husilerin füze fırlatma rampaları hedef alındı. Husiler ise havaalanları ve askeri kampları hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Flamingo seyir füzeleriyle uzun ve orta menzilli İHA'ların üretildiği ve depolandığı tesislerin vurulduğunu açıkladı. Fransa'da 17 Eylül'de başlayan ve eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle ülke geneline yayılan lise eylemlerinin ardından liselerde hafta sonuna kadar eğitime ara verildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da başladıkları işi bitirmeleri gerektiğini belirterek sadece bunu nazik mi yoksa kaba bir yolla mı gerçekleştireceklerini düşündüklerini söyledi. New York'ta yılbaşından bu yana 108 kızamık vakasının doğrulanmasının ardından eyalet afet acil durumu ilan edildi. Kararla aşı ve testlere erişimin genişletilmesi amaçlanıyor. Bazı bölge illerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 22 derece, Elazığ 19 derece, Mardin 22 derece, Van 18 derece, Urfa 25 derece, Muş 17 derece, Şırnak 22 derece, Batman 23 derece, Hakkari 17 derece, Bitlis 16 derece, Siirt 23 derece, Adıyaman 21 derece. Döviz kurları: dolar 49.18, euro 55.24, gram altın 6531 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Radyo Wang.

Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.

0: Reklamlar. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımız

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
1: Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu, Diske Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Buket Uçan Döer, suyun musluklarımıza ulaşmasında pompaların ve elektrik tesislerinin rolünü, enerji verimliliğini, araç bakımını ve sahadaki ekiplerin malzeme hazırlığını konuşacağımız Suyun İzinde bugün saat 16'da Veng Radyo'da.
2: Radyo Veng.

Radyo ve Bang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Barış için 1001 imza kampanyasına dahil olan tarihçi Bülent Felekoğlu, süreçteki ağır aksak ilerleyişi eleştirerek Abdullah Öcalan koordinasyonuyla birlikte bu süreci yürütmek zorunda dedi. Kadın Dostu Kentler 3 projesine seçilen, Muş Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmalara dair konuşan psikolojik danışman Zara Selvi, kadınlarla kadınların ihtiyaçları doğrultusunda projeler geliştiriyoruz dedi. AYM'nin nafaka kararına tepki gösteren kadınlar, çocuğun tüm sorumluluğunu üstlenmekten çekinen kadınlar, boşanma kararı alamayacak ve bu durum özgürlüklerini doğrudan kısıtlayacak dedi. Gurbet 50 Ersözü anlatan çalışma arkadaşı gazeteci Hüseyin Kalkan, ondan sonra Kürt basınında kadın gazetecilerin önü açıldı ve sayıları artarak Kürt basınında yer almaya başladı dedi. Aselsan ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında radar sistemlerinin tedariği için 195 milyon dolarlık sözleşme imzalandı. Şirket, 2 gün önce de milyarlarca dolarlık sözleşme duyurmuştu. Bugün düzenlenecek törenle AKP'ye katılacak olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sabah saatlerinde AKP Genel Merkezi'ne geldi. Tugay'a rozetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takılması bekleniyor. Yeni Parti İzmir İl Başkanlığı Cemil Tugay'ın AKP'ye geçeceğine dair iddialara tepki olarak İzmir Çok Büyüktür mesajıyla bugün İl Başkanlığı önünde buluşmak üzere halka çağrı yaptı. İçişleri Bakanlığı haklarında yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan 5 belediye başkanı ve başkan vekilinin geçici tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre İstanbul Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Ataşehir Belediye Başkanı Vekili Murat Güneş, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer görevlerinden uzaklaştırıldı. Maraş'taki okul saldırısında yaşamını yitirenlerin avukatı Furkan Mehmet Cinkara, binadaki tahliye ve güvenlik zafiyetlerinin faciayı büyüttüğünü belirterek sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Engelli bireylere yönelik özel bakım merkezlerinin açılış, personel ödeme ve denetim koşulları yeniden düzenlendi. Merkezler yılda en az 2 kez denetlenecek, belirlenen koşullarda kapatma yaptırımı uygulanabilecek. Kayyum yönetimindeki İstanbul Esenyurt Belediyesi'nde bazı ihlallere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin soruşturmada 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. ÖSYM, 6 Eylül'de gerçekleştirilen genel yetenek genel kültür ile 12-13 Eylül'deki alan bilgisi oturumlarının değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranından sorgulayabilecek. İstanbul'da Esenyurt Belediyesi'ndeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve müteahhitlerinden rüşvet alındığı iddialarına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Çeşme Belediyesi'ne yönelik ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Emrecan Durmaz ile İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer ve Fen İşleri Müdür Vekili Furkan Yiğit'in de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Belediye Başkanı Lal Denizli ise gözaltına alınmadı. Van'ın Erciş ilçesinde kurulan Güneş Enerjisi Santrali projesiyle birlikte 26 hektarlık alanın kullanım biçimi değiştirilirken, projenin Van Gölü kıyısında 26 hektarlık alana kurulan GES, bölgedeki doğal yaşamı tehdit ederken kuş türlerinin güzergahlarını da değiştiriyor. Dersim'de yerel mahkemenin işe iade kararının Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da onanmasına rağmen görevlerine başlatılmayan 13 belediye işçisi, mahkeme kararı uygulansın talebiyle yeniden oturma eylemi başlatacaklarını açıkladı. Bartın'da teknesiyle denize açılan 35 yaşındaki maden işçisi İlker Mızrap'tan haber alınamıyor. Mızrap için sahil güvenlik ekipleri ve balıkçılar arama çalışması başlattı. Türk şirketlerinin Irak Federe Kürdistan bölgesinde yaklaşık 10 yıldır ağaçların kesip odunları dünya pazarına sattığı iddiaları uydu fotoğraflarıyla gözler önüne serildi. Uydu görüntülerinde ormanlık alanların önceki halleri sık ormanlık alan iken son hallerinde tahrip edilen ormanlık alanlar olduğu görüldü. Suriye Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aynel Arap Spor Kulübü'nün adının Kobani Spor Kulübü olarak değiştirilmesini resmen onayladı. İran İlam Üniversitesi'nde ilk kez Kürt Dili ve Edebiyatı bölümü açıldı. Yeni eğitim öğretim yılında lisans programına 25 öğrencinin kabul edileceği belirtildi. Bulgaristan'da 25 Ekim'de ilk turu yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için Türkiye'de 18 ilde 78 sandık kurulacak. Yemen'de Suudi Arabistan ve desteklediği hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalarda Husilerin füze fırlatma rampaları hedef alındı. Husiler ise havaalanları ve askeri kampları hedef aldı. Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'da Flamingo seyir füzeleriyle uzun ve orta menzilli İHA'ların üretildiği ve depolandığı tesislerin vurulduğunu açıkladı. Fransa'da 17 Eylül'de başlayan ve eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle ülke geneline yayılan lise eylemlerinin ardından liselerde hafta sonuna kadar eğitime ara verildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da başladıkları işi bitirmeleri gerektiğini belirterek sadece bunu nazik mi yoksa kaba bir yolla mı gerçekleştireceklerini düşündüklerini söyledi. New York'ta yılbaşından bu yana 108 kızamık vakasının doğrulanmasının ardından eyalet afet acil durumu ilan edildi. Kararla aşı ve testlere erişimin genişletilmesi amaçlanıyor. Bazı bölge illerindeki hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 22 derece, Elazığ 19 derece, Mardin 22 derece, Van 18 derece, Urfa 25 derece, Muş 17 derece, Şırnak 22 derece, Batman 23 derece, Hakkari 17 derece, Bitlis 16 derece, Siirt 23 derece, Adıyaman 21 derece. Döviz kurları: dolar 49.18, euro 55.24, gram altın 6531 lira. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: مبخیر گوشتران ما ارجیه از دلال مهنی میانه هوتی هر روز ساعت شش شانیده ما بینه میمان شما خوبی را مکره ما ونگ رادیو ده برین تهت ما بینه ونگ شما واشت شما و ما بدیران شما دره

0: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Wang.
1: Radyo Wang. Wang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Wang.

Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu, Diski Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Buket Uçan Döer, suyun musluklarımıza ulaşmasında pompaların ve elektrik tesislerinin rolünü, enerji verimliliğini, araç bakımını ve sahadaki ekiplerin malzeme hazırlığını konuşacağımız Suyun İzinde bugün saat 16'da Veng Radyo'da.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota Pro Ace ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Titrek bir mum alevinin havaya bıraktığı bulanık bir iz,

hasrete tutsam, hasretler tutsak bana. Bıyığımdan gülü sakmaz, bıyık bırakmak yasak bana. Mahpus bana, sus bana, yağlı ilmek boynuma. Sevgili yerine koynuma, idamlar alır, idamlar alır yatarım. Ve sonra sabırla beklerim. Bulutları çekersiniz üstümden. Suçsuzluğumun yargılayıcılarını yargılarsınız. Ve o güzel geleceği getirirsiniz bana. Ölüm tanımaz işte o zaman sevgimi. Tırnaklarımı geçirip toprağın sırtına doğrulurum. Gözlerimde güneş koşar.

Biraz sonra asmaya götürecekler beni. Biraz sonra dalımdan koparıp öldürecekler beni. Hoşça kalın sevdiklerim. Dört mevsim, yedi kıta, mavi gök, bütün doğa hoşça kalın. Hoşça kalın sevdalılar. Çocuklar, üniversiteliler, genç kızlar. Sonsuz uzay, gezegenler ve yıldızlar, hoşça kalın. Hoşça kalın senfoniler. Oyun havaları, sevda türküleri ve şiirler. Bildirilerimizin ve seslerimizin yankılandığı şehirler. Dağlarında yürüdüğümüz toprak. Yalın ayak eylem adımlarıyla geçtiğimiz nehirler, hoşça kalın. Hoşça kalın ağız tadları. Sıcak çorbam, çayım, sigaram. Havalandırma sıram, banyo sıram, kelepçe sıram. Parkamı, kazağımı, eldivenlerimi, ayakkabılarımı ve kalemimi ve saatimi ve kavgamı bıraktım sevgili dostlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın.

Hoşça kalın anılarımı bıraktığım insanlar. Mutluluğu için dövüştüğüm insanlar. 7 bölge, 4 deniz, 7 iklim, 67 şehir. Okullar, mahalleler, köprüler, tren yolları. Deniz kıyıları, balıkçı motorları, takalar. Asfalt yolları boyu dizilmiş fabrikalar. Ve işçiler ve köylüler. Hoşça kal ülkem. Hoşça kal anne. Hoşça kal baba. Kardeşim. Hoşça kal sevgilim. Hoşça kal dünya. Hoşça kalın dünyanın bütün halkları. Sınırlı olmayan mekana, sınırlı olmayan zamana gidiyorum ben. En sevdi halimle, en yaşayan halimle. Gidiyorum dostlarım. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Beni yaşamımla sorgula iki gözüm. Beni yüreğimle, beni özümle. Bilimle anla beni. Felsefeyle anla beni. Tarihle anla beni. Ve öyle yargıla.

Radyo Wang. Wang Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Wang.

Merkez Xeberan ra merhaba goştari azizi. Ma bi xeberan neyan vernişmadi. Tarih nas Bülent Felek oluyor ki tevre kampanya seba açtı hazar uyev imza biyo şayiş eşeni kugrani prosesi rahne kerdi uva gani koordinasyonu Abdullah Öcalanidir piya no proses bero domnayiş. Şehirmen da psikoloji Zara Selviya ke xabatani şaradar ya muşya ke semedi proje bajari dosti cinyani hiri amya ve çineşi serok se kerdi uva ma cinyandır korey lazmi cinyan projeyan avankeni. Sereki Şaradarya Bajari girdi İzmir'i Cemil Tugay 5 tarihe AKP'yi bi Rozeti Cemil Tugay'ı heti Serokumar Erdoğan'ıra ame pakerdiş. Kazaya erdi Şevani'de bi proje santrali enerji arayışıyor ki amer onayıştır hava işi onayışı vare vistu 6 hektaran ame bedenayış. Gesoke kenarı Golavani'de seri vare vistu 6 hektaranda amer onayış hem cübüye işe tebiye herime xeterde verden o hem zirayrı muru milçikan bedenen o. Dersim'de Hiriyes Xabatkarı Şaradariye ke kararı dadgaha Herimiye Semedi Agerayi Şehabate heti dadgaha Adliya Herima Erzurum İrazi Amet Estihkerdiş Lancizi Vazifeyna Neame Despekerdiş Xabatkaran Aşkara Kerdi Semedi Vaştişi kararı dadgaha bir ucardış Dorayna Çalakarun İştişi Despebikeri. Mevkiye beldeyi Ilıcaleri Rayri Çevlik Erzurum'da otomobilake kontrolü şoföre veca gına bariyaran ro u neticede dikesi birindar bi. Şoför birindar u keseke eydir bi. Bekibani veşe berdiyayı nüveşhaneye devleteyi çevligi. Yevya pavutuşu derudori u ekoloja gelya peri verne cigera işi ehli xabati heşte teşkina verene derhaki projene jeotermadike gımgım ukani reşte yeni plan kerdiş şari herimere vengda işi yevye u beşler bir işi kerdi. Kazaya Eyüb Yar Hayda operasyonu triyakike hete kibal eşkerara ame kerdiş çares hazaru çarsı ödes hadi u vis gram metamfetamin ame desteser kerdiş. Operasyonda derhak yevşikleri de kare adli ame despe kerdiş. Kaza Eyüb Yar Hayda İsmail Öyovistu Nevsara Keyo Hüketede Civyanu'da Merda ame vinayiş. Gorey raporu aşma ilüleyi meclis eysi gir rahada aşma viyartede heşt xabatkari vakti xabatede dünya yok bedenaye periyo Türkiye'de ziya aşma ilülede teurtay dise yüvüstü şeş xabatkari dünya yok bedenaye. Semsur'da davaya siteye suğuda kentiyake erdiler ziye şeşi sabatede dise yüvüstü şeş kesi dünya yok bedenabi dadgehe karar dake derhak istereke bajari verin. Mahmut Özbeki, U Mühendis İnşaatı Şaradariye E-Devri, Ferhat Bülent Özerike, Rapore Ehli Xabatede Berkırsiyarı İnan Amediyar Kerdiş, İhbari Suci Bero Kerdiş. Afade Bajariye Muşi, Bıxabetle İşi Malzeme Eşte, U Xurdayan Parka Perverde Afadi, U Macari Roneno, Parkede Tuti Upili Doca Ardışı Afadi Pratiki Bigiri, Projede Tasarrufi Seri Hiris Milyon Lira Yeno Armaç Kerdiş. Tunus'ta bir tepya işe azadiye çap emeniyedir. Zakti utacize dijitaliye henveri rojname gerande zedebi. Cihan ellevatiye diyar kert. Mesele ekonomiki u meslegizi horin beni u rojname gerare venda işe yüye kert. UNICEF'i işaridake El Nino'yoke yeno pavutuş serdemi de hazaru vistu şeş, de hazaru vistu hevtine de tesir bikero, eşken uçar heti dünyada 1 milyonan tutan, diske cayin ara bikero, kim verdiş, bir avye neveşyan, ube parmendişi perverdeyidir, libri verdo. Koçlar ya azizi, mami peyni haberanı hu, bu maneveşide.

Hindeng jibir nabın, hin sıtran, dudul dadımının, vıksı terken şevi.

Kent Gündemi programının bu haftaki konukları Yapıyol İş Genel Başkanı Mustafa Adnan Akyol, İşçi Temsilcisi Eşref Ensarioğlu ve İşçi Temsilcisi Mehmet Yarıç olacak. Konuklarımızla şehir hastanesinde çalışan işçilerin eylemlerini konuşacağız. Kent Gündemi bugün saat 17'de Veng Radyo'da.

Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu, Diski Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Buket Uçandöğer, suyun musluklarımıza ulaşmasında pompaların ve elektrik tesislerinin rolünü, enerji verimliliğini, araç bakımını ve sahadaki ekiplerin malzeme hazırlığını konuşacağımız Suyun İzinde bugün saat 16'da Veng Radyo'da.

0: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Top gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi, lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Wang.

Kent Gündemi programının bu haftaki konukları Yapı Yol İş Genel Başkanı Mustafa Adnan Akyol, İşçi Temsilcisi Eşref Ensarioğlu ve İşçi Temsilcisi Mehmet Yarıç olacak. Konuklarımızla şehir hastanesinde çalışan işçilerin eylemlerini konuşacağız. Kent Gündemi bugün saat 17'de Veng Radyo'da.

Jinavenda Nucheyan Denbaş. Şerderi Bajari Mezin e İzmir'i Cemil Tugay'ı ku pişti bir yara betal kırına tekez dımaha Haziran'e de CHP istifa kırı bu ve AVK'e fermi tevli AKP bu. Serokomar Tayyip Erdoğan, Rosetta AKP bi Tugay vekir. Cigiri Seroke Koma Parti'ye yeni Ali Mahir Başarır, Pişti Koşarideri İzmir'i Cemil Tugay, İrotevli AKP bu derbare revşa heyi de Dağhyanide. Başarır got, kesen ko leber hududun de girtige edene, yenku seri de tevinin de koma AKP'de rozatandıgır. Dedaneşine parazvane Mafe Murovan u parlamentere bere YDTP Akın Birdal Kurasya İrişa Çektari Hatı Bude Datgehe Derbare Endame JTM Mahmut Yıldırım'ı Kubi Koda Yeşil Teynaskır'ın bir yara gırtınıydı. Rojnemeger Hakan Tosun de dehe cotmaha 2025 anda le Esenyurt'e dama duçu malak rasti eri şeke hatı bu u de seyizde cotmaha 2025 anda le nahoşhaneye jiyana hoş desta bu. De danişina çaremin adoza Rojnemeger Hakan Tosun de cezaye mühebbeti le du kujeran hatı birin. Serok Vekilinden Parti'ye Gülistan Kılıç Koçiğit u Sezai Temelli Tekidari Pevajoya Aşiti u Civaka Demokratik u Geşedanin Davi Yin Pevajoya bi çapemeni yere di taştiye de hatın bahef. Serok Vekilan, Jistatüya Abdullah Öcalan heya merhaleya Pevajoya gihiştiye gelek birsin Rojnemegaran Bersivandın. Sezai Temelli bilev kırku gelek beşin Civaki u Parti'nin siyasi duhozun biçin grava imraliye u got le mıhabın heji dve derbarede tugav ne hatın. Avetin Koçiçi Desnişan Kırkud ve Abdullah Öcalan bir kare bir Rojnemegaran rehevditin bike u fikir u ramanin vi bigejin civaki. Cigre Seroke Berigi AKP Fatma Betü Sayan Kaya u Hevjinevi İlyas Kaya kubu kriza fonera ketin rojevi pişti yazda rojan jibu ifade dayini hatin gazikirin. İrole Liseye Anadolu ya Sezai Karakoç Ali Esenyurt'a İstanbul'e dinabara honda karandı şereke bi keran derket hatra gandın ku çent kez birindar bu ne u gelek polis safgıciye bir yere hatine kırın. Hatta naha derbari sedem aşer u revşa tendüristiye ya birindarandı tü dağhyaniyek fermi nehatiye dayın. Şahin Sendikaya Ketkarin Perverde Uzanisti en İstanbul'e Dühlü Berdibistan'a Navin Ayşe Şamil İmam Hatip Ali Başakşehir'e derbare eğri şaku haş Xondekar birindar bun u Xondekarek Jiyana Xuj destade civineke çapemeniye de darhıstın. Gelek Mamos'te Deubav Beştare civine çapemeniye bun u gotin Lidibistan'an tündiye ravastine. Meclisa Tendüristiya Karkeran u Evlehiya Kar rapora cinayetin kar a İlona 2026 eşkere kır. Legori rapore di cinayetin karde her ikim 226 karker jiyana huj destane dineh mehin sala 2026 de her ikim 1736 karker jiyana huj destane ji 226 karkeran 21 jinin 205 jeji merin. Komeleya Rojnemegerincin en Mezopotamya'yı bir vesileye hafte cotmehi Roja Rojnemegerincin en Kürt Dağhyaniyek Neviski ve Şant. MGK Diyarkırkı Tekoşinci Gurbetelli Ersos hatta Roja İro berdevamdı ki o Roja Rojnemegerincin en Kürt lehamu Rojnemevanincin en Kürt Pirozkır. Tora Tekoşina le diji tündiye ya Amedi dühlü diji zede buna kuştuna jinan liber adliya Amedi nöbeta jin adalet u bire da despekirin. Jinin ku tevli çalakya nöbeti bun desnişan kırın ku dve kanunin peşkir en le diji tündiye liser jinan bin amade kırın u hagotin. Ji kuştuna jinan re edibese jin tüne ve jiyanji tüneye. Müzik.
Rojnameger Ercüment Akdeniz Derbare Sansura Malper u Hesabin Medya Dijital in Çapemeni ye u Rojnameger Ande Diyarkır ku Kutuna Belavkırın Agahi in Şaş ku Civak et Xapine li serseri Rojnameger an ve keşure demokrasiye disekine u Hagot Jibo Derbaskırın Akadehe u Sansura Çapemeni ye u Hesabin Dijital Sazi in Çapemeni ye dikarın konferansek le darbıxın Gelek Parti u Derdorin Çep u Sosyalist dikarın behevre mitingek mezin bisernavi ji sansur و تاریخ رنا مزن رنا ارگانیزه بکن. وزیر دروی امریکای روبیو ادعا کرد که ایران کنترل تنگا و هرمزه به تمامی هنجا کرده. امگیشتن داویان اوچه ین خواه بمینند خوشیده.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wave.

Hinding jibir nabın, hin sıtran, dudul dadımının, vıksı terken şevi.

Kent Gündemi programının bu haftaki konukları Yapıyol İş Genel Başkanı Mustafa Adnan Akyol, İşçi Temsilcisi Eşref Ensarioğlu ve İşçi Temsilcisi Mehmet Yarıç olacak. Konuklarımızla şehir hastanesinde çalışan işçilerin eylemlerini konuşacağız. Kent Gündemi bugün saat 17'de Veng Radyo'da.

Su varsa hayat var, umut var, gelecek var. Bu hafta Suyun İzinde programının konuğu, Diski Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Buket Uçan Döer. Suyun musluklarımıza ulaşmasında pompaların ve elektrik tesislerinin rolünü, enerji verimliliğini, araç bakımını ve sahadaki ekiplerin malzeme hazırlığını konuşacağımız Suyun İzinde bugün saat 16'da Veng Radyo'da. Kent Gündemi programının bu haftaki konukları Yapıyol İş Genel Başkanı Mustafa Adnan Akyol, İşçi Temsilcisi Eşref Ensarioğlu ve İşçi Temsilcisi Mehmet Yarıç olacak. Konuklarımızla şehir hastanesinde çalışan işçilerin eylemlerini konuşacağız. Kent Gündemi bugün saat 17'de Veng Radyo'da.

Jinavenda Nuçeyan Dembaş. Şerderi Bajari Mezin e İzmir'i Cemil Tugay'ı ku pişti bir yara betal kırın ata kız dımaha haziran ede şu CHP istifa kırı bu bi aveke fermi tevli AKP bu. Serokomar Tayyip Erdoğan Rosetta AKP bi Tugay vekir. Cigire Seroke Koma Parti'ye yeni Ali Mahir Başarır, Pişti Koşarideri İzmir'e Cemil Tugay, İrotevli AKP bu derbare revşa heyi de Dahyanida. Başarır got, kesen koyle berhudedin de girtigeh edene, yenku seri de tevinin de Koma AKP'de rozatandıgır. Dıdaneşine parazvane Mafe Murovan u parlamentere bere YDTP Akın Birdal ku rastiye ilişe çektari hatı bude datgehe derbare endame JTM Mahmut Yıldırım'ı ku bi koda yeşil te naskırın bir yara gırtınedi. Rojnameger Hakan Tosun de dehe cotmaha 2025'de le Esenyurt'e damaduçu malak rasti eri şeke hatı bu u de sezde cotmaha 2025'de le nahoşhaneye jiyana huj desta bu. De danişina çaremin adoza Rojnameger Hakan Tosun de cezaye mühebbeti le du kujeran hatı birin. Serokvekilin Dem Parti'ye Gülistan Kılıç Koçyiğit u Sezai Temelli Tekidari Pevajoya Aşiti u Civaka Demokratik u Geşedanin Davi Yin Pevajoya bi çapemeni yere de taştiye de hatın bahef. Serokvekilan, Jistadüya Abdullah Öcalan heya merhaleya Pevajoya gihiştiye gelek birsin Rojnamegaran bersivandın. Sezai Temelli bilev kırku gelek beşin Civaki u Parti'nin siyasi duhozun biçin grava imraliye u gotle mıhabın heji dve derbarede Tugav nehatine Avetin Koç Yiğitçi Desnişan Kırkud ve Abdullah Öcalan bir kare bir Rojnamegaran rehevditin bike u fikir u ramanenvi bigejin cüvaki. Cigre Seroke Berigi AKP Fatma Betül Sayan Kaya u Hevjinevi İlyas Kaya kubu kriza fonera ketin rojevi pişti yazda rojan jibu ifade dayine hatin gazikirin. İrole Liseye Anadolu ya Sezai Karakoç Ali Esenyurt'ta İstanbul'e dınabara hondakarande şereke bi keran derket hatra gandın ku çent kez birindar bu ne u gelek polis safhiciye bir yere hatine kırın. Hatta naha derbare sedama şer u revşa tendüristiye ya birindarande tü dahyaniyek fermi nehatiye dayin. Şahin sendikaya ketkarin perverde uzaniste en İstanbul'e Dühlü Berdibistan'a navin Ayşe Şamil İmam Hatip Ali Başakşehir'e derbare eri şaku haş hondakar birindar bun u hondakarek jiyana huji destade civineke çapemeniye de darhıstın. Gelek mamoste deyubav beştare civine çapemeniye bun u gotin Dibistan'an tündiye ravastine. Meclisa Tendüristiya Karkeran u Evlehiya Kar rapora cinayetin kar a İlona 2026'an eşkere kır. Ligori rapore di cinayetin karde herikem 226 karker jiyana huj destane dineh mehin sala 2026'an de herikem 1736 karker jiyana huj destane ji 226 karkeran 21 şe jinin 205 jeji merin. Komeleya Rojnamegerincin en Mezopotamya'yı bir vesileye hafte cotmehi Roja Rojnamegerincin en Kürt Dahyani Ekneviski veşant. MGK Diyarkırkı tekoşinci gurbetelli Ersos hatta Roja İro berdevamdike u Roja Rojnamegerincin en Kürt lehamu Rojnamevanincin en Kürt piroskır. Sonra tekoşina le diji tündiye ya Ahmet'i dühle diji zede buna kuştuna jinan liber adliya Ahmet'i nöbeta jin adalet u bire da despekirin. Jinin ku tevli çalakya nöbeti bun desnişan kırın ku dve kanunin peşkir en le diji tündiye liser jinan bin amade kırın u hagotin. Ji kuştuna jinan re edibese jin tüne ve jiyanji tüneye.
Rojnameger Ercüment Akdeniz Derbare Sansura Malper u Hesabin Medya Dijital in Çapemeniye u Rojnameger Ande Diyarkır Ku Kutuna Belafkırın Agahi in Şaşku Civak et Xapine Liser Seri Rojnameger An Veke Şure Demokrasiye Disekine u Hagot Jibo Derbaskırın Akadehe u Sansura Çapemeniye u Hesabin Dijital Sazi in Çapemeniye Dikarın Konferansek Le Darbıxın Gelek Parti u Derdorin Çep u Sosyalist Dikarın Behevre Mitingek Mezin Bisernavi Ji Sansur و تاریخ رنا مزن رنا ارگانیزه بکن. وزیر دروی امریکای روبیو ادعا کرد که ایران کنترل تنگا و هرمزه به تمامی هنجاکریه. امگیشتن داویان اوچه ین خواه بمینند خوشیده.

0: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi'yle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Bu bir yeniden iletimdir.
8: Suyun izinde programı başlıyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, ben Arif Bulut. Venk Radyo ve Diski Genel Müdürlüğü'nün işbirliğiyle hazırlanan Suyun İzinde programında yine birlikteyiz. Evet, 7 bölümü geride bıraktık. Bugün 8. bölümle karşınızdayız. Bu programda ne yapıyoruz? Bu programda Diyarbakır'ın su ve kanalizasyon yönetmeni elinde bulunduran ve bu kentin su ve kanalizasyonuna yön veren Diski Genel Müdürlüğü'nün yönetim organizasyonunu bütün detaylarıyla konuşmaya çalışıyoruz. Diski Genel Müdürlüğü, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Diski Genel Müdürlüğü bünyesinde 13 daire başkanlığı bulunuyor bünyesinde ve bu daire başkanlık, her bir daire başkanlığı da ayrı bir emekle evimizdeki musluğa gelen su yönetiminde ciddi bir emek sarf ediyor. Biz de her hafta çarşamba günü saat 16'da Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün bu kent için ne yaptığını konuklarımızla konuşmaya çalışıyoruz. Bugün stüdyoda konuğumuz Diski Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Sayın Buket Uçan Döer. Sayın Buket Uçan Döer, Suyun izinde hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
0: Biz de teşekkür ediyoruz. Aslında bu programı önemsiyoruz. Daha doğrusu bu program fikri Diski Genel Müdürü Sayın Mehmet Şerifoğlu'nun bir fikriydi. Ve biz Veng Radyo aracılığıyla halka ulaşmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz hafta Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı'nı konuk ettik. Ve Yatırım İnşaat Daire Başkanlığı aslında Diski'nin yönetim organizasyonunda stratejik bir görev üstlendiğini gördük. Bugün de bir diğer stratejik bir misyonu bir misyona sahip olan Diski Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi'ni konuşuyoruz. Aslında bu da bizim açımızdan bir stratejik daire başkanlığı. Hemen şunu sormak istiyorum. Diski Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı tam olarak ne iş yapıyor?
1: Öncelikle ben Arif Bey çok teşekkür etmek istiyorum sizlere. Bizi böyle bir programda davet ettiğiniz için, bizi de kendimizi tanıtma şansı tanıdığınız için teşekkür ediyorum. Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı isminden de görüldüğü gibi pek çok alana hizmet veren, evet, pek çok alanı kapsayan bir stratejik bir daire başkanlığı. Ve bana sorarsanız Diski Genel Müdürlüğü'nde bulunan 13 daire başkanlığında sahadaki hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi açısından kilit noktalardan biri, yani kilit daire başkanlığından biri. Çünkü bizim desteğimiz Elektrik, Makine ve Malzeme İkmal Daire Başkanlığı'nın desteği, içme suyu, kanal, abone, destek, yatırım, yani aklınıza gelebilecek diğer bölümlere de kapsadığı için onların yaptığı işlerin de daha sağlıklı ortaya çıkmasında çok önemli bir role,
0: evet,
1: sahiptir.
0: Stratejik bir, yani tam da bu noktada yine devam etmek istiyorum. Daire başkanlığınızın isminde örnek veriyorum. Elektrik var.
1: Evet.
0: Makine var, malzeme var ve ikmal var. Aslında buna baktığımızda birbirinden ayrı alanlar olarak algılanabiliyor. Bunu sormak istiyorum. Yani elektrik derken, makina derken, malzeme derken, ikmal derken siz tam olarak mesela hangi noktada hangi hizmeti sağlıyorsunuz?
1: Evet. Ya isminin uzunluğundan da belli zaten. Aslında hepsi birbirinden bağımsız ama aynı zamanda birbiriyle bağıntılı kavramlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü elektrik kısmı, makina kısmı, malzeme kısmı, ikmal kısmı benim size birazdan anlatacağım kısımlarla alakalı. Elektrik, makine, ikmal ve malzeme daire başkanlığı 3 kısımdan oluşuyor. Aslında onu yerinde, evet, söylersem bu kavramları da çok güzel bir şekilde açıklamış olacağım. Burada makina kısmı bizim makine ikmal şube müdürlüğümüzle ilgili.
0: Evet.
1: Ayrıca kuyu pompalarla ilgili kısmı elektrik, malzeme kısmını kaplamakta. Ayrıca ikmal kısmı da yakıt tedariği. Yani bizim normal park sahamızda kullandığımız araçların, iş makinalarının akaryakıtı, yağı, antifrizi ile ilgili kısmını tamamlamakta. Hepsi birbiriyle girintili ama aynı zamanda hepsi de birbirinden bağımsız birimleri meydana getirmektedir. Elektrik makine ikmalde kuyu pompa şube müdürlüğü, makine ikmal şube müdürlüğü ve yenilenebilir enerji şube müdürlüğü gibi 3 farklı alanda hizmet vermekteyiz.
0: Yani normalde, bu farklı alanlar diyoruz ya, örnek veriyorum, elektrik kısmında nasıl bir hizmet veriyoruz biz?
1: Evet, ben aslında belediyelerde makine ikmal sadece makine ikmal olarak geçerlidir. Evet. Yani var olan park sahasındaki araçların işletilmesi, bakımı, onarımı ve akaryakıt tedariği ile ilgilidir. Ama bizde bunun yanında makine ikmal park sahasındaki araçların, bizim 142 adet resmi aracımız mevcuttur. Bunun içinde muhtelif iş makinaları, araç gereçler bulunmaktadır. Evet. Ayrıyeten kuyu pompa birimimiz de vardır. Bu da kuyu pompa olarak 1131 adet kuyuya, 13 kırsal ilçe, 4 merkez ilçe olmak üzere 17 ilçede bulunan 1131 kuyunun bakımı, onarımı ve işletilmesinden sorumludur.
0: Yani burada biraz daha açmak istiyoruz. Tabii. Çünkü dinleyicilerimizin de daha iyi anlayabilmesi için elektrik kısmı kuyu ve pompalar esnasında devreye giriyor. Tabii. Makine kısmı hangi alanda devreye giriyor?
1: Makine kısmı bütün kırsal ilçelerde hizmet verilen, mesela kanal kazısı, içme suyu kazısı, onlardaki iş makinalarını kapsıyor.
0: Araç
1: gereçleri.
0: Gereçleri.
1: Yani makine ikmal şube müdürümüz 142 adet resmi araç, evet, 190 adet kiralık araç olmak üzere 332 adet araçla hizmet vermektedir park sahasında.
0: Evet, elektrik kısmında ise
1: 1100 adet, 900 adet OG dediğimiz.
0: 1131 adet kuyu var. Bu kuyuların çalışması için de
1: gerekli olan bir enerji nakil hattı.
0: Evet.
1: Evet. 900 adet orta gerilim trafomuz var. 200 adet de AG dediğimiz alçak gerilim panolarımız mevcuttur. Elektrik şube, yani yenilenebilir enerji şubemiz de var olan kuyu pompaların, tesislerimizin elektriksel bütün bakım, onarım, işletimiyle ilgili işlere bakmaktadır.
0: Evet. Peki.
1: Umarım açıklayıcı olmuştur.
0: Tabii. Biraz aslında teknik, diskide teknik alan çok yoğunlukta ve teknik, evet, kavramlar da oluyor. Şimdi şu da var mesela, diyelim ki bir dinleyicimiz bu kadar şeyi aktardık, işte elektrik dedik, makine dedik, malzeme, evet, ikmal daire başkanlığından bahsediyoruz. Bir de bunun yanında isimde yer almayan ama, evet, var olan bir şey, bir müdürlük de var, kuyu pompalar.
1: Aynen, kuyu pompa.
0: Bu da eklenince biraz da dinleyicilerimiz merak da eder. Peki bu daire başkanlığı, bu daire başkanlığının bir günlük rutini nasıldır? Yani nasıl güne nasıl başlıyor, nasıl günü nasıl, evet, tamamlıyor ve neler yapıyor?
1: Tabii. Şimdi 3 birimden bahsettik. Her birimin de aslında ortak çalışma şablonu benzerdir. Yani bize ilgili daire başkanlıklarından, 12 daire başkanlığından gelen talepler, ayrıca 153 numaralı telefona gelen kayıtlardan veya farklı belediyelerden gelen talepler doğrultusunda gelen talepleri ilgili şube müdürlüğü, makine ikmal ise, evet, araç konusunda makine ikmal, kuyu pompa konusunda kuyu pompa şube müdürü, elektrik konusunda yenilenebilir enerji şube müdürü tarafından ve ilgili şefliklerle koordineli bir şekilde istişare edilerek bir iş programı oluşturuluyor.
0: Yani haftalık bir program mı?
1: Aslında tek haftalık değil, günlük programlar oluyor, haftalık programlar ve aylık. Daha doğrusu gelen işin mahiyetine göre. Hani bazı iş, mesela örnek vereyim, örnek olarak daha açıklayıcı olsun. İçme suyu şebekede meydana gelen bir patlağı giderecek. Mesela böyle bir durumda kullanacağımız iş makinesinin türünden tutun, gidecek operatöre, gerekli olan ekipmana, malzemeye, lojistik dediğimiz, yani lojistik desteğini, evet, her şeyini bir program oluşturulur. Hangi saatte, ne kadar sürede yapılacağına dair bir ezberimiz var. Daha doğrusu geçmişe
0: ezber
1: yönelik
0: derken
1: tecrübemiz var. Öyle diyeyim. Evet. Reflekslerimiz var. Dolayısıyla biz bir çalışmanın ne kadar sürede yapılacağını, o çalışmayla ilgili işte bekoloder mi, ekskavatör mü, lastikli ekskavatör mü, paletli mi gidecek veya kepçe mi kullanılacak, kamyon gerekli mi? Bunlarla ilgili bir makine ikmal şube müdürü ve teknik şeflerle beraber,
0: tabii,
1: bir istişare yapılıp bir program oluşturur.
0: Tabii,
1: araç,
0: yani
1: malzeme, ve personel olarak.
0: Evet, yani bu yapılırken aslında sahaya sürülecek bir iş makinesinin de bakım onarımının yapılması gerekiyor. Ya da yakıtı mesela ikmal diyoruz.
1: Yakıtı
0: var mı yok mu? Bunların mesela nasıl ayarlamaya çalışıyorsunuz?
1: Şimdi saha üzerinde gönderdiğimiz iş makinalarında, araç gereçlerimizde kesintisiz olarak işlemi yapabilmesi önemli. Çünkü vatandaşımızın var olan arızadan minimum düzeyde arızadan sorun yaşamadan bitirmeye çalışıyoruz. Bunun için de mesela kendi birimlerimizde olan özellikle de atölye, mesela iş makinalarında arızalandığında atölye ekibini araya bırakıyoruz.
0: Atölye dediniz tam mı?
1: Atölye dediğimiz bizim merkez atölye, 142 araca bakan bizim 4 personelimiz var. Maalesef sayımız yeterli değil ama müthiş bir çabayla, müthiş bir emekle çalışıyor.
0: Tabii teknik bir ekip.
1: Teknik bir ekip. 7-24 çalışılıyor. Bizde mesai mevzusu olmuyor. Çünkü makine ikmal 7-24 bu hizmeti vermek zorunda. Yakıttır, onarımdır.
0: Evet.
1: Bütün desteği problemsiz bir şekilde tamamlama gayretindedir.
0: Evet. Sanırım biraz teknik olarak bir düzeldi. Evet. Devam edelim lütfen.
1: Söz konusu işlemler yapıldığında makine ikmal, dediğim gibi, bir program yapılır. Bunun günlük, haftalık, aylık, yani işin boyutuna göre. Bazı işler bir günde bitiriliyor, bazı işler birkaç günde. Ona göre bir program hazırlanır. Bu program da uygulamaya geçilir. Tabii biz bu uygulamaları yaptıktan sonra geriye dönük bir geri dönüşüm de alıyoruz. Nasıl? Var olan çalışma hafızası oluşturuyoruz. Yani bir arıza oluştuğunda veya bir içme suyu patlağı olduğunda, orada kullanılan araç sayısından, personelinden, ekipmandan, malzeme, gelecek dönemlerde başımıza gelecek en ufak bir sıkıntıda geçmişe yönelik hafızadan faydalanıp hazırlığımızı yapıyoruz. Yani bir nevi aynı zamanda bir stratejik plan da hazırlanmış, acil eylem planı hazırlanmış oluyor.
0: Acil eylem planı derken mesela bazen çalışmalarda görüyoruz. Örneğin bir taşkında ya da bir kar yağışında geçtiğimiz yıl biliyorsunuz kent yoğun bir kar yağışı aldı. Burada diskinin araçları da vardı. Yani acil eylem dediğiniz bu süreçler içinde de bir köşede bir planınız mı duruyor?
1: Yani mesela geçen yılki kar bizim için çok büyük bir tecrübe oldu. Aslında diskinin yetki kapsamında değildir karla mücadele. Ama biz büyükşehir belediyeleri destek amacında biz de böyle bir çalışmada bulunduk. Tabii ki araç biz gereçler. Kriz anında, yani önemli olan rutinlerde zaten yapıyorsunuz. O rutinlerin yanında başınıza gelen krizler de aslında hem büyük bir şanssızlık hem de büyük bir şanstır. Niye diyeceksiniz? Evet. O kriz anını eğer iyi bir tecrübe edinilirse gelecek olan krizlerde çok büyük bir tecrübe ediniliyor. Evet. Tabii kriz anları her zaman sıkıntılıdır. Vatandaşın da çok canını sıkıyor. Tabii çalışanların da canını sıkıyor ama sonuç olarak gelecekte oluşabilecek mesela bir karla mücadelede biz şimdiden hazırlığımızı yapmaya başladık. Yani
0: tabii,
1: gerekli olan
0: Büyükşehir Belediyesi,
1: tabii zincirimizi,
0: talebi doğrultusunda.
1: Tabii yaz başında biz bununla ilgili bir program oluşturduk.
0: Büyükşehir Belediyesi ile birlikte değil mi?
1: Tabii Büyükşehir'de beraber bizim bir ortak bir çalışmamız var. Disk olarak bizim makine parksağımız daha küçük olduğu için var olan makinalarımız üzerinde gerekli ekipmanları sağlayarak başladık çalışmaya. Bu bizim için çok büyük bir tecrübe oldu karla mücadele. Biz de öğrendik. Çünkü 24 saat çalıştırdık iş makinalarımızı ve operatörlerimizi. İnanıyorum ki, umuyorum ki gelecek yıl eğer böyle bir sıkıntıyla karşılaştığımızda
0: daha iyi bir refleks
1: olacağını düşünüyorum.
0: Daha bir opsiyon alacağınızı düşünüyorsunuz.
1: İnanıyorum, evet.
0: Evet, günlük rutininiz diğer daire başkanlıkları gibi belli bir iş planı çerçevesinde işliyor ama sizin bir anladığım kadarıyla biraz daha farklı. Sonuçta bir işin yürüyebilmesi için bir ekipman, araç, gereç, iş makinelerinin olması gerekiyor ama böylesi önemli bir daire başkanlığı da bu kendi bünyesinde bulunan araçlarla günlük rutin hizmetlere destek amacıyla günlük planlar doğrultusunda haftalık ya da yapılması planlanan hizmetlere ilişkin bir lojistik destek sağlıyor. Bunun yanında da dikkat çekici bir şey söylediniz. acil durumlarda yeni yönetimle birlikte acil durumlarda bir koordinasyona dahil olma ve o krizi yönetme noktasında bir tecrübe de edindiniz. Zaten bir iş tecrübesi var günlük rutininizde ama bunun yanında böylesi bir planınız da var ve buna da destek veriyorsunuz. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Yani dinleyicilerimiz merak eder. Bu kadar şeyi anlattık. Sahadan diyelim ki bir arıza geldi.
1: Evet.
0: Bir daire başkanlığından mı geliyor? Yurttaştan mı geliyor?
1: Nasıl bir arıza? Nasıl mesela örnek verirseniz.
0: İş mesela diyelim ki bir kanalizasyon hattı kanalizasyon hattının bir noktasına bir patlak meydana evet. geldi. Ya da tıkanıklık meydana geldi. Evet. Ya da bir içme suyu şebeke hattının üzerinde bir patlak meydana geldi. Bir arıza meydana geldi. Bu size nasıl ulaşıyor evet. ve bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? O süreç nasıl işliyor?
1: Şimdi acil durumlarda tabii ki teknolojiyi kullanıyoruz. Telefonla hızlı bir şekilde birbirimize ulaşıyoruz. Ona göre bir program yapılıyor. Yani evet. yazılı talebi beklemeden biz direkt aksiyon alıyoruz. Evet. Almak zorundayız. Evet. Özellikle kanal başı başına bir sıkıntı olduğu için evet. halkımız, vatandaşımız zarar görmeden nihai bir amaca doğru yol almaya çalışıyoruz. Böyle bir durumda ilgili daire başkanlıklarından gelen talepler veya işte 153'ten evet. gelen talepler doğrultusunda vatandaşın başvurusu doğrultusunda gerekli olan araç ve gereçleri ilgili daire başkanlığı. Mesela kanalla ilgili bahsettiniz. Kanal evet. kanalla ilgili kanal daire başkanı kanal daire başkanıyla beraber istişareye gelip oradaki müdürler ve teknik şefliklerle beraber aksiyon alıyoruz. Her adımızda ortaklaşa çalışıyoruz. Yani birbirimizle senkronize yani çalışmak zorundayız.
0: 12 daire başkanı.
1: Evet. Birlikte. Yani hangi birimle ilgili sıkıntı yaşanmışsa o ilgili daire başkanlığıyla çünkü aldığımız aksiyonda herhangi bir hataya yer vermeden verimli bir şekilde sonuç
0: onu
1: almayı
0: doğru bir şekilde algılayıp aynen, ona göre lojistiğini sağlamak. Tabii. Bir de 153 var. 153 evet, üzerinde yurttaşlar yaşadığı gelen. Sorunu gönderiyor. Bu sorun nereye geliyor? Diyelim ki 153'te bir yurttaş hı-hı. bir kanalizasyon evet. hattının tıkandığını hı-hı. söyledi. Evet. Kanal giderinin ya da içme suyuna ulaşmada bir sorun yaşadığını, bu sorunun arızanın patlak olduğunu ifade eden bir talep oluşturdu evet. 153 üzerinde. Bu size nasıl işliyor?
1: Ya ben buradan
0: yani nasıl size geliyor bu?
1: Evet,
0: bu
1: 153'teki arkadaşların görevi çok önemli. Burada da yer vermek istiyorum. Çünkü onların doğru yönlendirmeleriyle ilk başta doğru yönlendirmeleriyle bu yaşanan sorunların çözümde mesafe alınıyor. 153'ten gelen talepler bütün daire başkanlıklarına geliyor. Yani biz normalde her gün ben günlük 153'ü mümkün mertebe açıp gelen arıza kayıtlarına gelen vatandaş taleplerine, sorunlarına birebir bakıyoruz. Aynı zamanda dediğim gibi teknolojiden de faydalanıyoruz. Her birimizin yaptığımız birimlerle ilgili WhatsApp gruplarımız var. Biz evet. anlık makine ekmal şube müdürünün kendine has bir WhatsApp grubu, kuyu pompanın keza yine öyle, yenilenebilir enerjinin de öyle. Biz sahada an be an, saat be saat yapılan bütün işlemleri, gelen talepler ve o taleplerin sahaya intikal edinceye kadar takibini yapıyoruz ve birebir başkanlık düzeyinde biz takip ediyoruz. Yani taleplere de 153'ten gelen taleplere de başkanlık olarak bakıyoruz ve saha üzerindeki kontrolü de başkanlık olarak yapıyoruz. Ya bir fiil olayın içindeyiz, sahanın içindeyiz. Yani masa başı değil de bir fiil sahada, şantiyede ve ekiplerle beraber o sorun sonuçlanıncaya kadar, çözüme ulaşıncaya gereken bütün aşamalarını birebir takip ediyoruz.
0: Evet, yani aslında sizin biraz görev alanınızda bütün daire başkanlıklarına 12 daire başkanlığına evet. Lojistik desteği sağlamak, o arızanın, o sorunun giderilmesi sürecinde o desteği sunmak. Şimdi 153 dedik evet. de dinleyicilerimizden bir soru da var. Ya tabii sizin görev alanınızda değil ama bunlar sonuçta evet. size düşüyor mu düşmüyor mu böyle bir soru da gelmiş, onu da sormak istiyorum.
1: Tabii.
0: 20 Ekim 2025 yılında bir başvuru yaptık. Herhangi bir dönüş olmadı. Şikayetler ve talepler neden cevaplanmıyor diye bir soru göndermiş bir dinleyicimiz. 20 Ekim 2025 bayağı oldukça bir uzun süreden bahsediyor. Evet. Sizce bu mümkün olabilir mi? Yani böylesi bir talebin, şikayetin evet. görünmemiş olmasını mümkün. Nasıl açıklayabilirsiniz?
1: Şimdi ben şikayetin hani ne konuyu bilmek lazım. Bir hani ezberi konuşmamak lazım. Hani neyle ilgili bir şikayet yapılmış? Hangi daire başkanlığının konusuyla ilgili? Eğer makine ekmal olarak deseniz biz bile birebir mesela orada gelen şikayetin günü de yazıyor.
0: Evet.
1: Mesela 153'te gelen şikayetin günü de yazıyor. Mesela 2 gün, 5 gün, 10 gün ne cevap verilmiş? Biz birebir takip ediyoruz. Yani ben şahsen bugün de programa gelmeden önce açıp bakmışımdır. Eğer bir iş 3 gün ya da 4 günde 3 günden fazla oldu mu hemen neden dönüş yapılmamış? Çünkü en azından bir sorun olduğunda aslında, 24 saat içinde geri dönüş yapılması lazım.
0: Aslında yani orada biraz da ilgili diyelim ki bu soruyla birlikte
1: evet.
0: sorunun içme suyundan kaynaklandığını farz edelim. Talebi şu an göremiyoruz bu belirtilen tarihle
1: evet.
0: ilgili. İçme suyuyla ilgili Hı-hı. bir sorun olduğunu düşünelim.
1: Evet.
0: Sizden bir bu sorunun giderilmesine yönelik bir lojistik destek istenilecek. Yani şurada şu da devreye girebilir. O zaman ilgili daire başkanlığı bunu görmemiş mi? Görmeme ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz bence?
1: Ya aslında vatandaşın tabii ki eleştirilerine açığız. Tabii ki eleştirilmeliyiz. Ben ona olumlu bakıyorum. Çünkü eksiklerimizi bizde daha iyi görürler. Ben kendi daire başkanlığım için ancak konuşabilirim. Başka daire başkanlığında da eminim arkadaşlarımız günlük olarak baktıklarını düşünüyorum. Ama yine diyorum 13 kırsal ilçe ve 4 merkez ilçe olmak üzere 17 ilçe ve dağınık böyle bir coğrafi, dağınık bir coğrafyada bu kadar hizmeti vermek ister istemez elde olmayan sebeplerden dolayı, kaynaklanan durumlardan dolayı bazen sıkıntılar oluyor. Örnek evet. vereyim. Mesela kuyu pompa olarak örnek vereceğim. Daha yerinde olsun, daha açıklayıcı olsun diye. Geçenlerde bir mahallenin, kırsal mahallenin denemesi yapacak. Kuyu pompa denemesi yapacağız. Ekiplerimizi göndereceğiz. Ama çok eski bir kuyu. 20 yıl önce açılmış bir kuyu. Onunla ilgili kuyunun içinde suyun olup olmadığını, yeterli miktarda suyun olup olmadığını anlamak için bir deneme yapacağız. Kuyu denemesi. Şimdi ekipler eğer bir ön etüt yapılmasaydı oradaki yolun uygun olmadığı fark ediliyor.
0: Evet.
1: Yani siz ne kadar hazır olsanız da eğer o yol hazır değilse siz o işlemi yapamıyorsunuz.
0: Oraya ulaşamıyorsunuz.
1: Evet. Ne yapıyoruz bu sefer? Ne oluyor? Denemeyi yapamadık ama makine ikmale ulaşılıp öncelikle o kuyuya giden yolun düzeltilmesi sağlanıyor.
0: Evet.
1: Bunun için de makine ikmale istişare ediyor. Kuyu pompa şube müdürlüğü makine ikmal gerekli yolu hazırlıyor. Ondan sonra kuyu pompa ekibi gidip müdahale ediyor. Şimdi böyle bir durumda eğer yol hazır olsaydı kuyu pompaya müdahale etmek çok kısa bir sürede 24
0: evet.
1: saat içinde yapmış olacaktı.
0: Evet.
1: Açıklayıcı olsun diye söylüyorum.
0: Evet, yani
1: hani vatandaşımızın kafasında bir soru işareti kalmasın.
0: Evet.
1: Yani böyle bir durumda o yolun olmaması, yıllardır kullanılmamasından kaynaklı o yolun
0: yani bir yolun
1: biraz daha gecikmeli oluyor.
0: O yolun önce açılması gerekiyor.
1: Tabii dolayısıyla iş süreç uzuyor.
0: Evet.
1: Evet.
0: Bazen böyle sorunlar da olabiliyor diyorsunuz. Peki biraz da yıllık karne noktasına gelmek istiyorum. Göreve geldiğiniz bu 2 yıllık sürede bugüne kadar yürüttüğünüz çalışmalara baktığımızda bize neler yapıldığını söyleyebilir misiniz?
1: Hay hay, memnuniyetle söylerim. 2 yıllık süre zarfında elektrik, makine ve malzeme ikmal daire başkanlığının her şeyden önce bir kurumsal kimliğinin daha çok güçlendirilmesiyle ilgili çalışmalar yaptık. Burada en önemlisi bence bir kurumun en önemli özelliği bir arşivinin, bir hafızasının olmasıdır.
0: Nasıl
1: öncelikle,
0: yani?
1: Öncelikle örnek vereyim. Mesela bizim 2600 sayılı il özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırılmasıyla ilgili 30 Mart 2014'te yürürlüğe girmiş bir uygulama var. Dolayısıyla
0: Büyükşehir Yasası olarak biliyorum.
1: Evet, Büyükşehir Yasası olarak geçiyor. Yani o yasada özel idareden belediyeye geçen pek çok kuyu, pek çok trafo olduğu için bunların sayıları, mevcut durumları hakkında net bir envanter yoktu elimizde.
0: Ne zamana kadar yoktu bu?
1: Ya son 2 yıla kadar da net bir envanter yoktu. Ama 2 yıllık bir çalışmada bunu biz bir hedef tutturduk. Hangi kuyu bize ait olup olmadığıyla ilgili bir muallaklık vardı. Çünkü özel idare zamanında bu kuyuların faturaları genelde, mesela kuyular açılırdı, hizmete geçerdi. Kuyuların faturaları muhtarların adına kesilirdi.
0: İlgili mahallenin.
1: Evet, ilgili kırsal mahallenin muhtarın adına kesildi. Dolayısıyla kesildiği için biz o kuyunun kime ait olduğuyla ilgili net bir envanterimiz olmadı. Bu devir işlemlerinde de böyle bir envanterde bir eksiklik yaşandığından biz 2 yıl boyunca düzenli bir şekilde saha envanterlerimize ağırlık verdik. Bizim diski olarak kaç kuyumuz var?
0: Yani şunu söylüyorsunuz.
1: Arşivimizi oluşturduk.
0: Büyükşehir yasasından evet, sonra
1: 6360,
0: daha tabii. Önce il özel idaresinin bünyesi görevinde bulunan alanlarda evet. Siz çalışma yürüttünüz. Yani bunlardan dikkat çekici bir noktaya değindiniz. Evet. Yani kuyular dediniz. Peki bu araştırmayı nasıl yaptınız? Nasıl tespit ettiniz? Zorluk tabii. Yaşadınız mı?
1: Yani geçmişten gelen bazı çalışmalar vardı ama nihai bir sonuca ulaşılmamıştı. Biz bunda bu çalışmalarda DEDAŞ'tan destek aldık. Çünkü geçmişe yönelik bu kuyulardan dolayı pek çok da cezalar vardı.
0: Yani elektrik DEDAŞ'tan faturası. Destek noktası faturadan mı tespit ettiniz?
1: Faturalardan. Gelen faturaların kime ait olduğuyla ilgili, kuruma mı ait yoksa şahsa mı ait, özel kuyu mu, kuruma mı ait olduğuyla ilgili saha üzerinde çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarda kuyuların hangisinin bize ait olduğu, yani diskiye ait olduğu tespit edildi. Bu tespit edildikten sonra bu kuyularla ilgili elektrik faturaları, geçmişe yönelik ödenmemiş faturalar vardı.
0: Pardon, şunu sorayım. Kaç tane 2 yılda kaç kuyu tespit ettik? Yani devrini aldık
1: devrini,
0: değil mi?
1: Net bir şekilde mesela muallakta olan bir sayı vardı. Biz o sayıyı netleştirdik. Şu an 1131 adet kuyumuz mevcuttur. Ama bu kuyuyla beraber bu kuyuda
0: bunlar tespit ettikleriniz yani evet. Özel idaresinden kalan.
1: Sadece özel yeni açılan kuyularımız da oldu. Tabii bu 13 yıl süre zarfında diskinin kendisini de açtığı kuyular oldu. Evet. Yaptığı işlemler onlar da eklendi.
0: Yani net var olan
1: şu an sayısın. Net bir şekilde şunu diyebiliyoruz, 1131 adet kuyumuz var. Yani evet. 13 kırsal 4 merkez ilçe olmak üzere 17 ilçede toplam 1131 kuyumuz var. Ama sadece bunu sayı olarak
0: kuyusu,
1: bilmiyoruz.
0: Tabii.
1: Tabii içme suyu kuyusu. Sadece bu sayı değil, aynı zamanda o kuyularda da bulunan dalgıç pompalarının gücü, kaç metre kolon borusu, kaç boy kolon borusu kullanılmış, elektrik kablosu, elektrot kablosu, kullanılan dağıtım panoları, trafosuna kadar her şeyle ilgili bir kimlik oluşturduk. Dolayısıyla kuyu anlamında bizim
0: yani
1: bir arşivimiz
0: bir
1: oluştu.
0: Yani kuyunun bir kimliği
1: evet,
0: oluşturdunuz.
1: Aynen, kimliği oluşturuldu. Yani bu kimlikten kastım onun, o kuyunun mesela saniyede kaç debisini, kaç litre su verdiğini, pompa ya da motorunun gücünü, kullanılan malzemelerinin cinsine kadar hepsiyle ilgili bir kayıt oluşturduk. Şimdi diyeceksiniz bu kayıt bize ne işimize yarayacak?
0: Evet,
1: ben şunu anlatayım. Niye arşiv önemlidir? Çünkü bizim kuyu pompa ekibimiz arızaya gittiğinde bu kuyularda kaçlık pompa olduğunu, gücünün ne olduğunu, kaç boy kolon borusu kullandığını, ne kadar elektrik elektrot kablosu olduğunu bilirse oraya gitmeden o arızayla ilgili önceden malzeme ekipmanını hazırlamış olur. Ne olacak? Bir arızaya gittiğinde direkt gidip arızalı olanın pompayı söküp yenisini evet. Takabilme şansı oluşuyor. Dolayısıyla bu arızanın sonuçlanmasını, daha doğrusu arızanın giderilme sürecini kısaltmış oluyor.
0: Kimlik sayesinde tabii.
1: Vatandaş memnuniyeti sağlanmış olunuyor. Aslında bu çok önemli bir adım. Bizim için var olan arızanın çok kısa bir sürede sonuçlanmasını sağlıyor.
0: Arşiv bu yüzden önemli
1: çok
0: diyorsunuz.
1: Çok önemli. Evet.
0: 1131 kuyu dediniz. Bunların yani diskinin bünyesinde alındığını söylediniz. Kimliklerini oluşturduğunuzu söylediniz. Peki faturadan bahsettiniz. Bir
1: evet.
0: Borç devraldınız mı?
1: Evet, borçlar vardı. Geçmişe yönelik DEDAŞ'ın bir çalışması oldu. Bizim geçmişe yönelik olan bütün borçlarımız da hepsini ödedik. Aboneliklerimizi yaptık. Şu an herhangi bir borcumuz bulunmamaktadır.
0: Ne kadarlık bir borç?
1: Geçen yıl yani peyderpey ödenmiş borçlarla birlikte geçen yıl 22 milyon liralık bir 26 milyon pardon 22 artı 4 milyon daha ödendi. 26 milyonluk bir borcumuz vardı. Belirsiz aboneliklerden dolayı yani aboneliği yapılmamış kuyunun kime ait olduğu belli olmayan kuyularla ilgili bir çalışma yaptık. Geçmişe yönelik borçlar da kapatıldı. Dolayısıyla elektrik kısmıyla ilgili sorun da çözülmüş oldu.
0: Peki elektrik derken şimdi DİSKİ Genel Müdürlüğü'nün sanırsam en büyük gider kalemlerinden birisini oluşturuyor.
1: Kesinlikle.
0: Sizin yıllık bütçenize göre yani yıllık bütçenizden ne kadarını elektrik enerji kısmına ayırıyorsunuz? Evet.
1: Aslında bu DİSKİ için, belediyeler için, bütün su kanal idareleri için çok ciddi bir kanayan yaradır diyeyim. Çünkü ben geçen yılki bütçemi söyleyeyim isterseniz. 1 milyar 660 milyonluk bütçenin 708 milyonu biz elektriğe yani DEPSAŞ ve DEDAŞ'a ödedik. Evet. Bu ciddi bir rakam. Neredeyse 3'te 2 yani bütçemin 3'te 2'sine yakın bir kısmını biz faturalara ödüyoruz. Ama bunlarla ilgili ne yapılabilir? Eğer sorarsanız
0: evet.
1: Bence bunlarla ilgili aslında keşke GES güneş enerji santralleri yenilenebilir enerji. Çünkü dünya artık buna dönüyor. Yani var olan kaynaklar tükeniyor. Su olsun, enerji olsun, doğaya çevreye zarar vermeden hani en doğru yolu neyse özellikle GES'ler bizim için çok kıymetli. Hem bizim yüksek bir fatura meblağımızdan kurtulmuş oluyoruz. Aynı zamanda da başka yatırımlara hani örnek vermek gerekirse ben makine park sahasını da çok yaşlı olduğu için onu değiştirmek istiyoruz.
0: Tam da bu noktada şunu da sorayım. Tamam bir iki yıllık süre içerisinde ciddi bir çalışmadan bahsettiniz. 1131 kuyuyu içme suyu kuyusunun kimliğini çıkardınız ve
1: kimliğinde
0: onun hakkında,
1: yanlış anlaşılmasın evet, DSİ kimliği farklı bir şey. Bizim kuyuyla ilgili envanteri oluştu.
0: Evet envanteri evet, oluşturuldu evet. Ve bunlarla ilgili bilgiler elinizde bir arşiv var. Bir de işin makine yani araç kısmı var.
1: Evet.
0: Araç kısmında mesela yukarıda say verdiniz.
1: Evet.
0: Bu iki yıllık sürede yaptıklarınızı sordum da bu araç noktasında makine noktasında bir alım oldu mu ya da bir genişletme çalışmanız oldu mu?
1: Şöyle izah etmek isterim. Biz geçen yıl 3 lastikli 3 büyük lastikli ekskavatör bir de bir mini ekskavatör satın aldık. Toplamda 138 adet aracımız varken 4 yeni filomuza 4 yeni araç 4 yeni iş makinesi daha dahil oldu. Tabii bu iş makinalarını alırken uzun bir prosedür var.
0: Evet.
1: Yani biz her istediğimiz aracı alamıyoruz veya onun bir iş makinesini almak için yaptığımız yani geçirdiğimiz süreçler var. Her şeyden önce bir tebir cetveli dediğimiz ihtiyacımız olan kalemleri belirttiğimiz bir cetvelimiz var.
0: Evet.
1: O cetvelimize istinaden gerek yönetim kurulu kararı gerek meclis kararı alınmak suretiyle Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nden izin alıyoruz.
0: Evet.
1: Dolayısıyla biz bir iş makinesi almaya karar verdiğimizde meclis kararları beraberinde Çevre Şehircilik'ten izin almak zorundayız.
0: Evet.
1: Ve ona göre de uygun bir bütçe yaratmak zorundayız. Var olan iş makinalarının da ekonomik ömrünü dolduranların da hurdaya ayrılması gerekiyor. Tabii burada en önemli konu 2024'de 7 tebliğ yani kamu tasarruf tedbirleri
0: evet,
1: bizim için belirleyici durumunda. Dolayısıyla o tasarruf tedbirlerine uygun bir şekilde taleplerimizi yapmak zorundayız ve o süreçleri işletmemiz gerekmektedir.
0: Ama bütçeniz olursa o bütçenizi tasarruf tedbirlerine takılmadan kullanabilirsiniz. Bu bütçede olmayınca bir malzeme alınması gerekiyorsa özellikle evet, bu tasarruf tedbirlerinin ciddi kalemler, iş makineleri bu kısmı kapsıyor ve ciddi evet, fiyatı da var. Bunu da yapamıyorsunuz. Tam bu noktada şimdi şunu sormak istiyorum. Evet 2 yılı geride bıraktınız ama önümüzdeki dönemde hı hı, hem elektrik noktasında hı hı, hem makine noktasında hem ikmal atölye noktasında bir de kendi hizmet alanınıza giren kuyu pompalar noktasında nasıl bir çalışma planlıyorsunuz?
1: Evet.
0: Bir planınız var mı? Bir projeniz var mı?
1: Tabii ki var. Öncelikle iş makinasıyla başladık öyle devam edelim isterseniz. Şimdi iş makinalarında bizim geçen yıldan beri ihtiyacımız olan özellikle Kanal Daire Başkanlığı'nın talebi üzerine vidanjörlerimiz, yani KUKA, kombine, KUKA dediğimiz KUKA vidanjör, itici vidanjör, kombine dediğimiz hem emici hem de itici vidanjörün bulunduğu araçtır. Bunlarla ilgili bir talep oluşturuldu. Ayrıyeten Kuyu Pompa Şube Müdürlüğü için vinç talebi, ayrıyeten kamyonlar, pikaplarla ilgili biz gerekli yazışmaları yaptık. Yani o süreci start aldık. Evet. Gelecek yılın planını biz bu yıldan yapmaya başladık. Evet. Gerekli yazışmaları yaptık. Gelen Kasım ayında meclis kararlarıyla beraber bu kararları biz Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne göndereceğiz. Dolayısıyla gelecek yıl planımız bu araçların alımıyla ilgili adımları tamamlamaktır. Kuyu pompa kısmında ise eğer ileride yüreğimizden geçen, gönlümüzden geçen kuyu pompa atölyesini de kurmak. Yani bir nasıl ki bir iş makine atölyemiz varsa orada, evet, çalışanlarımız sayısı az da olsa müthiş bir çabayla, müthiş bir emekle burada yeri gelmişken makine ikmaldeki bütün kıymetli emekçi arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Çünkü beraber biz yol yürüdük. Bu zorlukları da beraber aştık. Evet. Destekleri de gerçekten canı gönülden destek sunarak çalıştılar. Tıpkı iş makine atölyesi olduğu gibi kuyu pompa atölyesi de kurma niyetim var. Ve böyle bir isteğimiz var yani. Eğer kısmet olursa biz seneye böyle bir atölyenin kurulmasıyla ilgili de adımlar oluşturmaya başladık. Elektrik kısmında zaten elektrikle ilgili çoğu borcumuzu tamamladık ama bütün kurumların olduğu gibi 2004 yılında yürürlüğe giren YG gerilim, yüksek gerilim işletme sorunu, evet, diye büyük bir sıkıntı var aslında. Büyük bir sorun var. Bütün kurumlar için geçerli.
0: Evet.
1: Bunlarla ilgili trafo işletme sorumluluğu diyoruz. Evet. Bunlarla ilgili çalışmalara da başladık. Mevcut 9 adet OG ile ilgili, yani orta gerilim trafolarımızla ilgili işletme sorumluluğunu yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili adımları da kısmet olursa bu sene, yani bu 2027'de bunu da nihai bir sonuca erdirip tamamlama çabası içerisindeyiz.
0: Evet, yani aslında bir musluk, evdeki bir musluğumuzu açtığımızda,
1: evet,
0: o suyun bize ulaşma süreci ve kullandığımız suyun kanalizasyon şebeke hatlarıyla arıtma tesisine gidip arıtılmasına kadar olan tüm bu süreçte bir enerjiye ihtiyaç var. Demin dediğimiz gibi, tabii, elektrik ve 900 ne dediniz? 900
1: OG, yani orta gerilim.
0: Orta gerilim mevcuttur. Trafo bir de 200'de
1: AG dediğimiz alça gerilim panolarımız mevcuttur.
0: Bununla bu hizmeti sağlıyorsan aslında, evet, enerji olmazsa bu
1: sistem çalışmayacak.
0: Yani evimizin musluğunda su da gelmeyecek. Evet. Dolayısıyla bu yüzden programa başlarken stratejik bir, evet, daire başkanlığı diye ifade ettim. Siz de buna çok iyi değindiniz. Hem araç noktası, iş araçları, hem de binek, evet, araçlarla, bir de kuyularla bu sürecin nasıl işletildiğini çok güzel ifade ettiniz. Faydalı da oldu. Umarım dinleyicilerimiz için de faydalı olmuştur. Ama iş burada bitmiyor.
1: Evet.
0: İş, bu hizmeti, ürettiğiniz bu hizmeti, hizmetin kullanıcısı da Diyarbakır'ın halkı, buranın insanı. Şunu sormak istiyorum. Bu hizmetin alıcısı olan insanlarımıza, halkımıza bir mesajınız varsa,
1: evet,
0: bu mesajınız ne olur?
1: Kıymetli vatandaşlarımızdan en büyük talebimiz tabii ki bu suyun kaynağından çeşmeye gelinceye kadar, akınca kadar çok büyük bir serüven var aslında. Çok büyük bir emek, çok büyük bir çalışmanın sonucu. Son 5 yıldır, özellikle son 10 yıl ama son 5 yıl yoğun bir şekilde hissettiğimiz bir kaynak sıkıntısı çekiyoruz. Yani su rezervlerinin, dünyadaki bilim adamlarının, bilim insanlarının söylediği, su rezervlerinin tükendiği, her şeyden önce bizim vatandaşımızın gelen bu suyu çok yerinde bir şekilde kullanması gerektiğini, tüketici bir bilince sahip olması ve aynı zamanda en büyük, ayrıca ben küçük bir kuyu pompa şube müdürümüzle de görüştüm gelmeden önce. Ufak bir şeyi yerinde belirtmek istiyorum. var olan arızalara müdahale konusunda vatandaşımız beklemeden, özellikle kuyu pompalar için diyorum, hemen dağıtım panolarına gidip müdahale ediyorlar. Bizim için var olan kuyuyu onarırız, pompasını onarırız ama giden can geri gelmez. Dolayısıyla vatandaşların bilinçsiz müdahale etmesini istemiyoruz. Lütfen bu konuda müdahale etmesinler arızaya, beklesinler. Biz gelip yerinde de arızayı gideririz. Diyeceğim bu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet değerli dinleyenler, bugün Suyun İzinde programında suyun bizlere ulaşmasının arkasında görünmeyen emeği, yani arıza yaşanmadan önce yapılan planlama, bakım ve hazırlık aşamalarını konuştuk. Programımıza katılan Diski Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanı Sayın Buket Uçan Döer'e verdiği bilgiler için teşekkür ediyoruz. Su varsa hayat var, umut var, gelecek var diyoruz. O yüzden suyumuza ve kanalizasyon altyapımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bir başka Suyun İzinde programında buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Iğdır İl Örgütü 3. Olağanüstü Kongresini gerçekleştirdi. Kent merkezinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Kongrede konuşan Hatimoğulları, çerçeve yasa kapsamında oluşacak silahsızlanma ve strateji kurulunun halen aktifleştirilmemesini eleştirerek MGK neyi bekliyor, hala Sayın Abdullah Öcalan heyet dışında neden kimseyle görüştürülmüyor diye sordu. Parlamento muhabirleriyle kahvaltıda bir araya gelen DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, Abdullah Öcalan'ın koşullarında herhangi bir değişikliğinin olmadığını vurgulayarak sürecin devam etmesi için Abdullah Öcalan'ın gazeteciler ve toplumun farklı kesimleriyle görüşmesi gerektiğini söyledi. 10 Ekim Barış Derneği Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, yıl dönümü yaklaşan 10 Ekim Gar katliamına ilişkin anma programını açıkladı. Mülkiyeler Birliği'nde düzenlenen basın toplantısında basın metnini KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak okudu. Koçak, gerçek adalet sağlanana kadar mücadele edeceklerini belirtti. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği 7 Ekim Kürt Kadın Gazeteciler Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Gurbet Elli Ersöz'den bugüne mücadelenin sürdüğünü belirten MKG, tüm Kürt Kadın Gazetecilerin gününü kutladı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri dün Başakşehir'de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda 8 öğrencinin yaralandığı ve bir öğrencinin yaşamını yitirdiği saldırıya dair okul önünde açıklama yaptı. Çok sayıda öğretmenin ve velinin katıldığı açıklamada okulda şiddete dur de Yusuf Tekin istifa pankartı açıldı. Eski İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal'a yönelik 12 Mayıs 1998 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirmekten yargılanan Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın duruşması Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Birdal'ın avukatı Öztürk Türkdoğan katıldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı iken fon vurgununda yaklaşık 2 milyar TL kazanç elde eden eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya savcılığa ifade verecek. Sermaye Piyasası Kurulu Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında 63-62 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma izni verdi. Kaya çiftinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade vermesi bekleniyor. Yeni Parti basın özgürlüğüne dönük sansür ve erişim engellerine karşı Anayasa Mahkemesi önünde yaptığı eylem ile tepki gösterdi. Erişim engellerine AYM önünde bir araya gelen gazetecileri, halkın haber alma hakkının hedef alındığını ve buna karşı boyun eğmeyeceklerini söyledi. CHP'den istifa ederek görevine 4 aydır bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP'ye katıldı. AKP Genel Merkezi'nde yeni yasama yılı açılış toplantısına katılan Tugay'a, parti rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı. Avrupa Konseyi'nin İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi, Türkiye'ye yönelik Ocak 2021 ve Şubat 2024 tarihli ziyaretlerinin raporunu açıkladı. Raporda, farklı cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine yer verildi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Eylül 2026 iş cinayeti raporunu açıkladı. Rapora göre 2026 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti. Rapora göre yaşamını yitirenlerin 21'i kadın, 205'i ise erkeklerden oluştu. Eylül ayında yaşamını yitirenlerin 8'inin çocuk, 14'ünün mülteci olduğu kaydedildi. Aralarında belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin bulunduğu ve kamuoyunda kent uzlaşısı olarak bilinen 10 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 10 kişinin örgüt üyesi olmak iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında bazı yargılananlar ile avukatları katıldı. Ayrıca duruşmayı çok sayıda parti temsilcisi izledi. Engelli Web'in aktardığına göre Bağımsız İletişim Ağı ve gazeteciler İrfan Değirmenci, Şirin Payzın, Burak Acarakis, Erdal Sağlam, Dinçer Gökçe, Sadia Toprak, Esra Toprak ile Türkan Karabey'in X hesapları milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Dev Sağlık İş Dersim Temsilciliği, Dersim Devlet Hastanesi'ndeki keyfi görevlendirmelere tepki göstermek amacıyla hastanenin başhekimlik bölümü önünde açıklama yaptı. Emek varsa adalet de olmalı. Haksız görev değişikliğini kabul etmiyoruz. Emekçinin iradesi yok sayılamaz pankartının açıldığı açıklamaya çok sayıda kurum temsilcisi katıldı. Sendika, üyelerinin AKP İl Başkanı'nın talebi üzerine kanunsuz şekilde görev yerlerinin değiştirildiğini belirterek Dersim Devlet Hastanesi'ni kim yönetiyor diye sordu. Diyarbakır Şehir Hastanesi inşaatında ana yüklenici firma Gürba ve taşeron firma Hermet Mekanik tarafından işten çıkartılan Yapı ve Yol İşçileri Sendikası üyesi inşaat işçilerinin başlattığı eylem devam ediyor. İşçiler iş güvenliği, sağlık ve hijyen eksikliklerine dair hazırladıkları dilekçeleri teslim etmek için Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne geçti. Van'da son dönemlerde artan tehdit, kaçırılma ve ajanlaştırma politikalarına dair İnsan Hakları Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve Van Barosu kent meydanında açıklama yaptı. Çok sayıda kişinin katıldığı açıklamada hukuk dışı uygulamalara son verilsin pankartı açıldı. Ortak basın metnini okuyan İHD Van Şubesi Eş Başkanı Mehmet Salih Coşkun, söz konusu politikalarına son verilmesi çağrısı yaptı. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir pastanede MESEM kapsamında çalıştırılan Mahir Buğra Karagön'ün elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin davanın ilk duruşması İskenderun 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada tutuklu iş yeri sahibi Sami Çelik, elektrikçi Hacı Yaşar Soy ile tutuksuz Halil Toktaş ve Kadir Altıntaş taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanıyor. İstanbul Esenyurt'ta katledilen gazeteci ekolojist Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin davanın karar duruşmasında iki faile kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. Öğrencilerin Fransa'nın birçok kentinde başlattığı eylemler devam ediyor. Avukatlar ve öğretmen sendikaları eylemlere katılarak öğrencilere destek verdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü tamamen kaybettiğini öne sürdü. Hamas'ın İsrail'e dönüp 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği saldırının yıl dönümünde İsrail Gazze'de saldırılarını sürdürdü. Sabah saatlerinde saldırılara başlayan İsrail'in saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti. Suriye'nin Humus kentinin El Suhne şehrinin kuzeybatısındaki bölge savaş uçakları tarafından bombalandı. Anha'daki habere göre El Suhne ile beraber El Dahit Dağı ve Ümmü Siyot bölgesi de arka arkaya bombalandı. Ukrayna ve Rusya arasında çatışmalar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın birçok bölgesine saldırı gerçekleştirdi. Konuya dair sanal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Karadeniz'de bir Rus gemisinin de vurulduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı sinyalinin ardından İran devrim muhafızları, yabancı savaş gemilerinin Körfez'den 1000 kilometre geri çekildiğini öne sürdü. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
2: Toyota. Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı, Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. TAP Gıda Güvencesi, Mirit Gıda Kalitesi ile 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
1: Reklamları dinlediniz.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

Veng Radyo Haber Merkezi'nden merhaba sevgili dinleyiciler. Günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. DEM Parti Iğdır İl Örgütü 3. Olağanüstü Kongresini gerçekleştirdi. Kent merkezinde bulunan bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongreye DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. Kongrede konuşan

0: Şam Hatimoğulları, çerçeve yasa kapsamında oluşacak silahsızlanma ve strateji kurulunun halen aktifleştirilmemesini eleştirerek MGK neyi bekliyor, hala Sayın Abdullah Öcalan heyet dışında neden kimseyle görüştürülmüyor diye sordu. Parlamento muhabirleriyle kahvaltıda bir araya gelen DEM Parti Grup Başkan Vekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koç Yiğit, Abdullah Öcalan'ın koşullarında herhangi bir değişikliğinin olmadığını vurgulayarak sürecin devam etmesi için Abdullah Öcalan'ın gazeteciler ve toplumun farklı kesimleriyle görüşmesi gerektiğini söyledi. 10 Ekim Barış Derneği Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Türk Tabipleri Birliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, yıl dönümü yaklaşan 10 Ekim gar katliamına ilişkin anma programını açıkladı. Mülkiyeler Birliği'nde düzenlenen basın toplantısında basın metnini KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak okudu. Koçak, gerçek adalet sağlanana kadar mücadele edeceklerini belirtti. Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği 7 Ekim Kürt Kadın Gazeteciler Günü'ne ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Gurbet Elli Ersöz'den bugüne mücadelenin sürdüğünü belirten MKG, tüm Kürt Kadın Gazetecilerin gününü kutladı. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri dün Başakşehir'de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda 8 öğrencinin yaralandığı ve bir öğrencinin yaşamını yitirdiği saldırıya dair okul önünde açıklama yaptı. Çok sayıda öğretmenin ve velinin katıldığı açıklamada okulda şiddete dur de, Yusuf Tekin istifa pankartı açıldı. Eski İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Akın Birdal'a yönelik 12 Mayıs 1998 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyı azmettirmekten yargılanan Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın duruşması Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Birdal'ın avukatı Öztürk Türkdoğan katıldı. AKP Genel Başkan Yardımcısı iken fon vurgununda yaklaşık 2 milyar TL kazanç elde eden eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya savcılığa ifade verecek. Sermaye Piyasası Kurulu Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya hakkında 63-62 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma izni verdi. Kaya çiftinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifade vermesi bekleniyor. Yeni Parti basın özgürlüğüne dönük sansür ve erişim engellerine karşı Anayasa Mahkemesi önünde yaptığı eylem ile tepki gösterdi. Erişim engellerine AYM önünde bir araya gelen gazetecileri, halkın haber alma hakkının hedef alındığını ve buna karşı boyun eğmeyeceklerini söyledi. CHP'den istifa ederek görevine 4 aydır bağımsız devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AKP'ye katıldı. AKP Genel Merkezi'nde yeni yasama yılı açılış toplantısına katılan Tugay'a, parti rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan taktı. Avrupa Konseyi'nin İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muamele ve Cezayı Önleme Komitesi, Türkiye'ye yönelik Ocak 2021 ve Şubat 2024 tarihli ziyaretlerinin raporunu açıkladı. Raporda, farklı cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine yer verildi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, Eylül 2026 iş cinayeti raporunu açıkladı. Rapora göre 2026 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti. Rapora göre yaşamını yitirenlerin 21'i kadın, 205'i ise erkeklerden oluştu. Eylül ayında yaşamını yitirenlerin 8'inin çocuk, 14'ünün mülteci olduğu kaydedildi. Aralarında belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyelerinin bulunduğu ve kamuoyunda kent uzlaşısı olarak bilinen 10 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 10 kişinin örgüt üyesi olmak iddiasıyla yargılandığı davanın duruşmasında bazı yargılananlar ile avukatları katıldı. Ayrıca duruşmayı çok sayıda parti temsilcisi izledi. Engelli Web'in aktardığına göre Bağımsız İletişim Ağı ve gazeteciler İrfan Değirmenci, Şirin Payzın, Burak Acarakiz, Erdal Sağlam, Dinçer Gökçe, Sadia Toprak, Esra Toprak ile Türkan Karabey'in X hesapları milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Dev Sağlık İş Dersim Temsilciliği, Dersim Devlet Hastanesi'ndeki keyfi görevlendirmelere tepki göstermek amacıyla hastanenin başhekimlik bölümü önünde açıklama yaptı. Emek varsa adalet de olmalı. Haksız görev değişikliğini kabul etmiyoruz. Emekçinin iradesi yok sayılamaz pankartının açıldığı açıklamaya çok sayıda kurum temsilcisi katıldı. Sendika, üyelerinin AKP il başkanının talebi üzerine kanunsuz şekilde görev yerlerinin değiştirildiğini belirterek, Dersim Devlet Hastanesi'ni kim yönetiyor diye sordu. Diyarbakır Şehir Hastanesi inşaatında ana yüklenici firma Gürba ve taşeron firma Hermet Mekanik tarafından işten çıkartılan Yapı ve Yol İşçileri Sendikası üyesi inşaat işçilerinin başlattığı eylem devam ediyor. İşçiler iş güvenliği, sağlık ve hijyen eksikliklerine dair hazırladıkları dilekçeleri teslim etmek için Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'ne geçti. Van'da son dönemlerde artan tehdit, kaçırılma ve ajanlaştırma politikalarına dair İnsan Hakları Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve Van Barosu kent meydanında açıklama yaptı. Çok sayıda kişinin katıldığı açıklamada hukuk dışı uygulamalara son verilsin pankartı açıldı. Ortak basın metnini okuyan İHD Van Şubesi Eş Başkanı Mehmet Salih Coşkun, söz konusu politikalarına son verilmesi çağrısı yaptı. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki bir pastanede MESEM kapsamında çalıştırılan Mahir Buğra Karagön'ün elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirmesine ilişkin davanın ilk duruşması İskenderun 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Davada tutuklu iş yeri sahibi Sami Çelik, elektrikçi Hacı Yaşar Soy ile tutuksuz Halil Toktaş ve Kadir Altıntaş taksirle ölüme neden olma suçundan yargılanıyor. İstanbul Esenyurt'ta katledilen gazeteci ekolojist Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin davanın karar duruşmasında iki faile kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. Öğrencilerin Fransa'nın birçok kentinde başlattığı eylemler devam ediyor. Avukatlar ve öğretmen sendikaları eylemlere katılarak öğrencilere destek verdi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü tamamen kaybettiğini öne sürdü. Hamas'ın İsrail'e dönüp 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirdiği saldırının yıl dönümünde İsrail Gazze'de saldırılarını sürdürdü. Sabah saatlerinde saldırılara başlayan İsrail'in saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti. Suriye'nin Humus kentinin El Suhne şehrinin kuzeybatısındaki bölge savaş uçakları tarafından bombalandı. Anha'daki habere göre El Suhne ile beraber El Dahit Dağı ve Ümmü Siyot bölgesi de arka arkaya bombalandı. Ukrayna ve Rusya arasında çatışmalar devam ediyor. Ukrayna, Rusya'nın birçok bölgesine saldırı gerçekleştirdi. Konuya dair sanal medya hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Karadeniz'de bir Rus gemisinin de vurulduğunu duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırı sinyalinin ardından İran devrim muhafızları, yabancı savaş gemilerinin Körfez'den 1000 kilometre geri çekildiğini öne sürdü. Günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Reklamlar. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Berna'me vaşte şaşma, despekeno.
4: Bu bir yeniden iletim.

Goştarı Mayerci Reyna Maş Madre Madeire Erol Barhodan Çume Muşe Goştarı Ker Nikayo Peyami Maesto Merhaba Şımarı Ez Amedra Mehmet Ez Şımara Deire Xero Abbas Şikriya Vazena Semede Şare Amedire Maspasyanı Xo Keki Xo Mehmet Rekene Make Deire Xero Abbas Şikriya Diyari Amed Raha Muş Semsur Dersim Eyle çar perçe velatira eku ma goştare kene ma inere reşavane kerem bikere ma piya deyre xero abbas şikriya goştare bikere.

0: Bele gohtaren heja disan buerane anha dengek heye, dengeki piçuk, dengeki zelal, dengeki hoşik. Arya xwar ziyamine denga ve tiye jimera, emwi denge gohtarken mezekin arya jimera çi gotiye.
1: Merhaba ziyara, ez arya, delal xal tiyamine, ve radya ziyara jiperaz dikin.
2: Merhaba, navi emin Arya. Az dokuzun nıkını kına vırgırım.
0: Arya, şirina xaltika xo ejici tepır hezdikim. O ezci stıtrana hay nıkna jiboyce u jiboyku ev zarokem piçukku me gohtar dikin. Emci dile ve jimaçi dikin. U vi stıtrane ji jiboy ve diyari dikin. Emci malbata veng radyo empır kef hoş dibin ku dema zarokem piçuk ji me gohtar dikin. Anha stıtrana hay nıkna biveraya. Kerem bikin em behevdura gohtar bikin.

Bele gotaren heja disa ez buera me peyamek me heye evar baş ez sedat jistrana aram serhat ab nave lomiro duhazım diyaru diyari hemu serhediyen kulli amede dijindikin em spasiyo hoş boy keke hoş hevale hoş sedat dikin em jistrana aram serhat a lomiro em jibo serhediyan diyari dikin kerem bikin em behevdura ve sitrane gotar bikin.

mavane reina mavane keşme avan bos var reina saate şişe şani de ma gobe be meymane şima xuvira mekere ma veng radyo de berin sehet be mane weşide şaneş ma weşpo en kazo peyama bu vani Evar baş veng radyo ez emin ji amede Strana Ruken Mevanu Mezuvan Duhazım Em spasiye hoş boy emin deken MJ Strana Ruken A Mevanu Mezuvan Emediyari Emin U Gohtarvanan Rabikin Peyamek dine heye Veşan hoş ez lisem sure Ozan Strana Halil Hemgin Şikriya Diyari Eşira Kavi dikim Em spasiye hoş boy Ozan keke hoş Ozan dikin Ujiboy halkı semsure Eve kumme gohtar dikin

Hinding jibir nabın, hin sıtran, dudul dadımının, vıksı terken şevi.

0: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Denk Radyo'da sizlerle.
1: Es parizer Müslüm dalar. De bernameya civa kukuk ede ez edisa bu arabim. Jibir ardnigariye ki kadim berb cihana iro. Emeb hevre kala mirov, civak u kuke bikin. Ji tekoşina hebuna zaman u nasname hatta legerina hemwalati buna ve kef. Ji kede hatta xwezayê. Ji bîra civakî hatta meselên yên îro yên diguherin em ê kala gelek tiştan bikin. Em ê carnan kalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî kala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hevre qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de bi werebin.

0: Reklamlar.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Toyota. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Ankakent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Ankakent, en iyi villa.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

0: Sağlığa dair merak edilenler, doğru bilinen yanlışlar ve uzman görüşleri. Fizyoterapist Mithat Yaşan'ın sunumuyla her hafta farklı bir sağlık konusunu alanında uzman konuklarla ele alacağız. Siz de konuya dair merak ettiklerinizi 532 489 74 24 numaralı hattımızdan bizlere iletebilir, sorularınızı uzmanlarımıza yöneltebilirsiniz. Sağlık Saati her Perşembe saat 17'de Beng Radyo'da.
1: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Beng Radyo'da sizlerle.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Hinding, jibir nabın. Hinstran, dudul dadiminin. Vıksı terken şevi.

Melih Gülter'in Hece Haberleme Kalası Ken Kurdi Berdavam Dike Megot Ser Medya Civa Kiji Hunkar'ın Megot Derbik'in de Hemen Demede Frekansı Mejiheye Frekansı Melel Amede Notu 5.0 Rıha 87.8 Mardin notu 5.0 Muş notu 6.5 Unsem Surici notu 3.5 Ser frekansı jihun karın meguhdar bikirm O hijmara meji 0.5 Sıyudu do çarsa do haştüne Heftü çar bistü çar.

0: ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da Stat yolundayız.
2: Hayalinizdeki villa artık çok daha ulaşılabilir. Anka Kent'te son villalar için kaçırılmayacak kampanya başladı. %50 peşin, kalan %50 ise 12 ay vadeyle. Şimdi taşının, taksitle ödeyin. Üstelik kampanya sınırlı sayıda villa için geçerli. Detaylı bilgi ve satış için Tezgel Yaşam AŞ. Telefon 0532 659 95 91. Anka Kent, en iyi villa.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Ticarette her işin yükü başka. Bambaşka bir desteğin olacak arkanda. Toyota Professional hafif ticari araçlar gibi. %0 faiz avantajıyla Toyota ProAce ailesine sahip olun, işinizi bambaşka yere taşıyın. Üstelik Toyota Garanti On'la 10 yıla kadar garanti güvencesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve Toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Türkiye'nin en büyük fast food kompleksinde Burger King, Popeyes'a şimdi Sbarro Pizza ve Usta Pideci de eklendi. 4 marka tek adres. Üstelik aynı anda 500 kişiye hizmet kapasitesi. 150 metrekarelik ücretsiz çocuk oyun alanı. 200 araçlık ücretsiz otopark ve elektrikli araç şarj imkanı. 1 Ekim'den itibaren ailenizle keyifli vakit geçirmek için yeni buluşma noktanız belli. Tap gıda güvencesi, Mirit gıda kalitesiyle 4 marka tek adres. Diyarbakır'da stat yolundayız.
2: Diyarbakır'a yeni bir sosyal yaşam alanı. Hamravat Sosyal Tesisi, 11 Ekim Pazar günü saat 15'te düzenlenecek açılış töreniyle halkımızın hizmetine açılıyor. Uygun fiyatları, zengin menüsü ve 500 kişilik hizmet kapasitesiyle Hamravat Sosyal Tesisi, çocuk oyun alanları, yaz ve kış bahçeleriyle ailece keyifli vakit geçirmenin yeni adresi olacak. Tüm halkımızı bu güzel buluşmaya davet ediyoruz. Hamravat Sosyal Tesisi. Lezzet, huzur ve aile sıcaklığı burada. Tarih: 11 Ekim Pazar günü saat 15. Yer: Urfa Yolu 3. Sanayi Karşısı, Kardeşlik Parkı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi. Halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang.

14 bin yıl gezdim pervanelikte. Sıdkı ismim buldum divanelikte. İçtim şarabını mestanelikte. Kırkların ceminde dara düş oldum.

0: Özümü kattım insan sufatından, çok geldim gittim, bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum, bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre düş oldum.
1: Radyo Venk.

ای وای سر تای با پای زه و به پرداشت و پرچه و به

Bana bir şeyler anlat. Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat, anlat. İçim içimden geçiyor.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

14 bin yıl gezdim pervanelikte, Sıdkı ismim buldum divanelikte, İçtim şarabını mestanelikte, Kırkların ceminde dara düş oldum, Kırkların ceminde dara düş oldum, Kırkların ceminde haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dara düş oldum.

0: özümü katım. İnsan sıfatından çok geldim gittim. Bülbül oldum firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için zerre düş oldum. Bir zaman gül için haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar haydar dost zerre düş oldum.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

çılgın zamanlarda yaşamak bize düştü. Ölümün acımasızlığı her zamankinden beter. Gidenler, gelenler, düşenler. Ah zamanın sonsuzluğunu anlamayanlar. Düştük yola, güzel şeyler bulmak umuduyla. Işıklarıyla büyük şehirler yok.